Hanna savunucu ve mütexessis cerrah olan doktor Uzman Han bilen başka partiye rehberler tarafından sunulgan idi. İltimaslarda salametlikinin turmudu yamanlaşkallıkı ve okşamağın sağlamlık meseleleri bağlıqı bildirilip derhal tibbi yardım kılınışı talep kılınan idi. Sot yani 73 yaşlık sabık başministerine tibbi tekşürüş ve davalaş için bir tibbi keneş kurup çıkışını buyurdu. Sot tibbi tekşürüş ve davalanış yeriyanda doktor Uzma Han bilen Han'ın hususi doktoru doktor Feyzal Sultan'ın mu mavcut buluşunu talep kıldı. Bunun başka mesullara İmran Han'ın ailesi bilen görüşünün kapalı yıkılış gerekliliği buyurdu. Parlament işleri Ali Ministri Tarık Feyzal Çavdırı kararga inkas kaytırıp, yerlik tarqıtış örneğine Geo News'nun xebirge beygen bayanatı da hükümetinin Ali Sot kararını her bir herpigice toluk ruhu bilen icra kıldığallıkını etti. Çavdırı İmran Han'ın partiyasının sotlarının adaletini iskigallıkını eskertti. Çavdırı, ötmüşte hemen sot arkalık azat boğan dedi. Ve edliyanın kanuni çare ve koyup biriş için müracaat kıldığan yol bulup gelişini devamlaştırdığını ilave kıldı. Sabık başministerga partiyası tarafından bir iltimas bulmağallığa karamay, mümkün boğan en yakşı tibbi imkaniyetlerinin yaratıp berilgenlikini sözge ilave kıldı. İmran Han birkaç dil odaki cinayet hükümlerinden kin 2023 yılı Ağustos'tan bu yan turmudu yatmaktaydı. 2018 yılı hakimiyet gelgen sabah kirkitçe vezipi müddeti tamamlaşığı tahminen bir yıl kalanda 2022 yılı aprilda parlamentte ötküzülgen şenç avazı tutturup koyganıydı. Şunodun bu yan devlet soğuları ve parhorluğu münasebetlik dil ola katarlık dağıt köp sandı dil oğa düş geldi. Bazı cinayet hükümleri tok tutup duruldu, ya ki emelden kaldırıldı. Birkaç itiraz iltiması bulsa, Ali Sotla'da kütüp durmakta. Hürmetlik radyonlukçular, Hindistan'ın garibi Bengal ülküsündeki Mehmahan'da yüzbergen otopitide 9 kişi öldü. Hayatın ayrılganlarının Bangladeş puhraları işkellik ilan kılındı. Hindistan'ın garibi Bengal ülküsündeki Mehmahan'da yüzbergen otopitide deslepki bir kişilerde karaganda 9 kişi hayatın ayrılgan ve 6 kişi yaralangan. India Today gizlinin haberine karaganda garibi Bengal ülküsünün Kalkata şehirdeki Mehmahan'da şu yarının vakti saat 2 etrafı da namalum sebepten otopti yüzbergen. Otopti dinkin vaqa yüzbege onun qaytıp bağan mesulla 50'den artık kişinin Mehmahan'dan tarqaqlaştığan. Mesulla otopti de 9 kişinin ölgenlikini, yaralanğan 6 kişinin etraptaki doktor hallağı yetkelgenlikini bildirdi. Ot uçuruş mesulları otopti de hayatına ayrılganlarının seyyet seyahat için Kolkata şehirge seyahat qıyan Bangladeş puhralı işkelgenlikini buhtudu.

0: Mat konular Türkiye Avazı Radyosu Haberler Programı.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, İsrail ordusu Suriye'nin Kunaytıra vilayetinde 2 kişinin tutkun kıldı. İsrail, Suriye'nin cenubundaki Bisivalingan, Dera ve Kunaytıra vilayetlerde 10 baza ve herbi punkt kurup çıkan idi. İsrail ordusu Suriye'nin cenubundaki Kunaytıra vilayetinin şimali izlerine yerleşken Cebeta el-Haşab bazarına bastırıp girip 2 kişinin tutkun kıldı. Suriye Devletlik Televizya kanalı El-İhbariye'nin haberine karaganda İsrail askerleri Cebeta el-Haşab bazarına bastırıp girip nurgun öylen aktuğan. Bastırıp giriş ceryanda 2 kişi İsrail askerleri tarafından tutkun kılıngan. İsrail ordusu 2024 yılı dekabrda Başar Esed hakimiyeti aktarılgan dinkin 1974 yılı imzalanan güçlerine ayrı biteş gelişimle kılaplık kılıp Suriye'nin cenubudaki Bisivagan, Dera ve Kunaytıra vilayetlerde 10 baza ve harbi punkt kurgan idi. Suriye Prezidenti Ahmet Şara'nın ilgili belgen bayanatı kasaslanğanda İsrail ordusu 2024 yılı 8 dekabrdan 2025 yılı 18 yılı gıç boğan aralıkta Suriye'nin her kaysı rayonuna mıngdan artık hava hücumu ve 200 yılın kuruqluk hücumu elip bağlan. Hürmetli radyo dinleyiciler, İran ordusu Paris koltuğu devletlerine agahlandı. Amerika'ya yantıyak bulmanla dedi. İran ordusu baş ştab başlığı Paris koltuğu devletlerine

agahlandırıp İran'a kılınmış hücumlarda Amerika Birleşmiş Devletleri'ne yardım vermesini çağırdı. İran armiyası başştab başlığı Lieutenant General Abdullah Abdullah'ı Paris koltuğu devletlerine agahlandırıp Amerika'nın İran'a kıyısı herbi hareketlerine yardım vermesini gerektiğini bildirdi. Başştab başkanımız tarafından ilan kılınan bayanatka sızlanganda Abdullah'ı Paris koltuğunun Cenubi Kırgızlık devletle öz zümürlerine Amerika'nın İran karşı işletişi yol koymaydıqallıqını ilan kıygan bosunu rayındık özgür işlerinin yenila yakından tüzgülü vatqallıqını eskertken. Abdullah'ı rayındık erbi bazılarda bolup mu havadi yıkılığı tolıklaş ayrıplarlarını özü çıkagan nurgulluğun Amerika erbi ayrıplarlarının oluşu sahip kan devletlerinin habersiz emel geçişinin mümkün emeslikini bildirgen. O Amerika'ya beriliş mümkün boğa yardımla hakkında rayon devletlerine agahlandırış verip Amerika'nın tacavuzcu armiyası yıkılığından herkandak yardım ve kolaylık yaratıp veriş Amerika erbi güçler bilen hemkarlaşkallık bulup hesaplandı odigen. Abdullah yeni, rayon devletlerinin İran'a kıyısı herbi hareketlerde Amerika'ya hiçkandak şekilde yardım vermesi gerektiğini tekitleyen. Hürmetlik radyo anlayışıyla, İsrailiyanın Gazze'deki bir kahvehane kıyan uçuşsuz hava aparatı ucumunda kem diyende 6 Palestinlik öldürüldü. İsrailiyanın Gazze şehirdeki adam zeç bir kahvehane kıyan uçuşsuz hava aparatı ucumunda bir küçük balonu mu koşkanda kem diyende 6 Palestinlik öldürüldü ve 12'den artık kişi yaralandı. İsrailiya armisi ucumunun El Şatir ayında yığılgan Hamas kumandırlarının nişallıqallıqını ilgir sürdü. Gazze Sehiye Ministerliğine bildirişçe İsrailiyanın Gazze'ye karatkan ırkı kırgınçılık uruşu 2023 yılı oktabirden bu yan 73 mingden artık Palestinlik'ten çin gızağın boğan. Ahırkı uruş 9 yol koyulgandan bu yan bolsa kem digende 1366 kişi öldürülgen. Hürmetlik radyo anlıkçıla, Zimbabwe'de paraxot faciası ölgenlerinin sanı 94'ü örledi. Zimbabwe'nin Kariba Kölü'de ötken öpte meydana gelen paraxot faciası ölgenlerinin sanı 94'ü örledi ve Zimbabwe'nin en kanlı katnaş faciası bulup kaldı. Mesela örülüp getken paraxotun tahminen 180 yolcu ilip mangallığını izdeş ve kutkuzuş hizmetlerinin davamlaşkallığını bildirdi. Hürmetlik radyonluğçılar, Gazze 2025 yılı mı insani yardım kadimleri en köp öldürülgen rayon buldu. Birleşken Devletler Teşkilatı 2025 yılı Gazze'de 186 neper insani yardım kadiminin hayatına ayrılışı bilen bu rayonun 33 yıl dünyadaki en katerlik cay buluş ordunu saklıp kalanlıkın ceka aldı. Birleşken Devletler Teşkilatı tarafından ilan kılınan bayanatta 2025 yılı insani yardım kadimlerine kartılgan zoravallıkının rekord seviyeye yetkililik tekitlenip mündak değildi. Gazze 186 neper insani yardım kadiminin öldürülüşü bilen o da 3. yılımı en köp can kazanmı boğan rayon buluşunda olmuştu. Birleşken Devletler Teşkilatı insani işlerini maslaştırış işkansı 19. Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü münasebeti bilen yeni bir dokulat ilan kıldı. Dokulatta 2025 yılı 97 neper hizmet dişimizden öldürülüşü, yaralanışı ya tutkun kılınışı bilen insani yardım kadimleri kartılgan zoravallık vakaları da yeni bir rekord yaratıldı deyildi. Aldıkı ile insani yardım kadimleri arasındaki talapet sel tüvellep 350 küçükken bozsu mu? Lekin umum zoravallık dercisinin tüvellimi geldik eskertilgen dükülatta resmi sallık malumatlığa asaslanğanda hücumlarda 322 yardım kadimi yaralanğan 235 neferi tutkun kılınğan. Dükülatta yanı mındak değildi. Gazze 186 neper insani yardım kadiminin öldürülüşü bilen o da 3 yıl en katerlik rayon buldu. Gazze'deki 71 yardım kadim hayatına ayrılan Sudan ikinci orunu durdu. 2026 yılı hazırkıcı dünya miktarında 82 yardım kadimi öldürüldü, 97 nefer yaralandı ve 39 nefer tutkun kılındı. Kurallık uçuşsuz hava aparatlarının köpüşünün alaydı endişe peydaklı vatkalık tekitlengen dokulatta insani yardım kadimlerinin barğansı köp miktarda kurallık uçuşsuz hava aparatlarının nişanı aynı vatkalıkka bayan kılındı. Dokulat körüstülüşe Kongo Demokratik Cumhuriyeti'de Mart ayında bir bina kılınan uçuşsuz ayrıplan hücumunda bir nefer yardım kadim hayatına ayrılgan. Ukrayna'da May ayında fakat bir hepticide 4 kıtım insani yardım karavalları bombardıman kılınan. Sudan'da bolsa kurallık uçuşsuz hava aparatları 2026 yılının destek 4 ayında

pazarlarını ve sehiye eslerlerini nişan kılıp, purala talapitinin 80%'ini keltirip çıkagan. Dokulatka karaşlarga uğrun berilgen Birleşken Devletler Teşkilatı muavin başkatibi ve ciddi yardım maslaştırgıcı Tom Fletcher pekat 3 yıl içinde 1000'den artık yardım kadimi öldürüldü. Bu herkesin kabul kılgıl bulmaydıgan ehval dedi. Bu sallık malumatlarını pekat ilan kılıp koyuşunun yardım kadimlerini kovdaşkı yetmeydi kalıgan eskertken Fletcher devletlerini halkara insani kanunlarını kollaş bilen birge kuralanı ve insani yardım kadımlarını kovdaş için barlık vesilelerini kullanışkı çakırdı. Hürmetlik radyonlukçıla yukarıda haberle anladığında.

Siz elbette şiirlerde okugan, kuş bıraklarda his kılgan, bahçılarda körgen. Siz onun teminat etip bakan mı? Gül, siz oylagandı mı köp nersige vekillik kılır. Bu mınlıgan yıllık lezzet, şipa ve enene. Hemimiz gülünü pırıqı, rengi ve şiirlerdeki urni bilen bilimiz. Ama onun dastxanlarımız bilen bolgan çoğunkur münasibetini kancı kişi bilidu. Murabbadın tatlıq türüm geçe, şerbetidin gülleş geçe. Esirlerden buyan Türk taamlarda mevcut bulup kelgen gül, günümüzde zamanvi taamlarına mı köz harçıqoğa aynımadır. Oksitinleşka karşı turgıcı maddalarga bay buluşidin tartıp kişiye aram bəxiş etilgan təsiri geçe. Oksitinleşka karşı turgıcı maddalarga bay buluşidin tartıp kişiye aram bəxiş etilgan təsiri geçe. Marojinlardın peçine preniklere geçe sozulduğun bu lezzet ve şifa seferde Akdeniz Üniversitesi'nin okutucusu Şeyma Nur Güneş bilen gülünün biz anca bilip gitmeydiğen tərəflere üstüde doktorimiz. Bir gülünü köz aldığınızı keltirin. Şiirlerine temi bolgan, resimlerge çürülgen, kuşbıraklarının ilhami, pırıqı bir şehirden namı bilen mənadaş, rengi muhabbetinin simvolu bolgan. Şundaq, biz gül haqqıda sözlavatımız. Ama bugün sizlerge gülünün biz anca pişiq bilmeydiğen yemek içmek məhsulatı cahitki alaylıklarını sözləbirimiz. Tövende TRT Xəbər kanalına muhbiri Oğuz Bəcərikli'nin Akdeniz Üniversitesi okutucusu Şeyma Nur Güneş bilen ötküzgen ziyaret hatırısından paylanıp tayarlanan gül, pekat bir gül emez. Belki o yana bir xil yemek içmek mənbəsi dur digen temeldeki podcastımızını dixtanlarıq sormuz. Gül, etir güller ailesine girdiğin kadimki bir xil ösümlük hesaplanadı.

Onun yüzlügen tabii türü, minligan şalgutlaşmagan sortu bar. Türkiye'de mi nurgun türler bar. Akgül, çetrak gül, kuştumşkı, yatak etim çiçekleydigan gül, yerlik halren gül, şilan ve elbette dünyaga dağınık Isparta gülü. Isparta, hudde moşu gül bilen tonulduğan dekla bilendi. Her yılı festivallar ötküzülüldü. Etizler halrenge boyladı. Ama gülünün ehmiyeti pekat menzire ve girim buyumları bilenle çeklenmedi. Yakınki yıllardan bu yan gastronomiya dünyası mı gülünü kaytadan baykaşkı başladı. Şeyma Nur Güneş gülünün kişilerine bunca uzun vakit celip kılışıdaki bir kança asasık sebep hakkında mundak dedi. Temedeki uzunluğu təsir kaldırılan hoşbarak kurulması, tamlarının könünçini güzelleştirilen hüsnü ve yine özgü has poriqi. Bundan bilen birge, tərkibideki fenolik ve bioaktiflik maddeler sayesinde salametlikke bolgan paydalarımı gülünü bulup mu anlık istimalçılar üçün celip kılarlık kılır. Hoş, gül aşkanı restoranlarda kandak şiltiruldu. Şeyma Nur Güneş bu sualga etraflık cevap verdi. Kurutulgan bergileri un yemekliklerde ve tatlık türümlerde. Gül suyu içimliklerde. Yeni üzülgen bergileri bezekçilik işlerde ve tabii renk hususiyeti boyakçılık işlerde kenşiltiruldu. Türk tamamları da bolsa, murabba, şerbet, hoşap, gülleç, məcun ve aşurede esirlerden biri oranılıp gelmekte. Gülünün salametliki bolgan paydalarını kişini heyran kaldırdı. Şeyma Nur Güneş bu haqda mundaq dedi. Yukarı oksitlanışka karşı turuş iktidarı ve bioaktiflik terkipleri bilen ozuqlanış noksidin gül kımmetlik yeşke bolgan ozuqlık hesablanadı. Şundaqla aram bəxiş itirgan təsirge ege pırıqı sayısı da ruhi besim, baş ağırıqı, uyxısızlık, qatarlıq, psikikilik eserlikler gümü şiltilişke boludu. Kişiler intayın qadımki zamanlardan başlapla gülünün salametlikke bolgan paydalarını baykıgan ve türlük eserliklerge karşı ösümlük doğrusu sübtide işletken. Burundan başka gül məcuni, gül şerbeti, gül mürabbası, gül miyi, gül həsili qatarlıq məhsulatlar Osmanlı devirde tibbi məqsədlerde tayarlanğın ve istimal qırınan. Bugünkü günde simalçılarının gizalınış adetine kaydedin tənşeşke ve yeni tamamlarını tetip görüşge başlıqalıqını bayan kılgan Şeyma Nur Güneş bu əhvanın gülünü hem ənənevi hem de yenilikçi aşkanı restoranlarına ilip girgelikini kayıt kaldı. O, ictimai taraqlarının ve tamak etiş usullarının umumluşu bilen gül bilen etilgen tamak retisiplarına köpeydi. Restoranlarda şiltilişi kündün künge köpeydi. Organik ve gurmi bazarlarda şiltilişme kenaydı. Gül marajınları, gül koşup pişirilgan peçini perenlikler, gül bergileri bilen kaplanan güllet, hem temi hem körünüşe bilen daskallarını zinnetlemekte, dedi. Mütexessimiz Şeyma Nur Güneş'e mündek bir izahatımı koşup koydu. Hoş bıraklık hususiyetinden başka körünüş cihayetin mi evzel körülmekte. Kurutulgan gül bergileri bilen kaplanan güllet, içimlik ya ki tatlık türümlerinin üstüge çeşilgan kuruk gül bergilerine bunu da misal kılışka buludu. En ahırda şunu mu eskertip ötel. Türkiye'de tarihten beri istimal kılınmatkan birkaçı gül türleri var. Bunlardan kavu gülü, lavanta, binepşe, papatya, seyrek gül, gül xeyri, anar gülü mü gastronomiyada işletirildiğin türler arasıda. Bırak her kandak gülünü istimal kılışkı bulmaydı. Mütexessislər tərbiyədən tavsiye kılınmadan inek bulmadan güllerge yakınlaşması gerek. Siz bu podcastımızı anlığandan kin, belki gülünü purgan vaxtınızda, onu pekat bir gül deple emez, belki minligan yıllık lezzet ve şifa ənənəsinin əlsi deyip görüşünüz mümkün. Möhtərəm anlıqçılar, bugünkü podcastımızı muşu yerde axırlaşdırmız. Bizge kulak bergelikinler için köp rəhmət. Yine podcastımızda görüşürüz ki, selamet bolğaysılar.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Туарчи чешен广播 电台.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да Турција радио да.
14: Хосуме Турција и зајна радио Гајана.
15: Петерчија радио садбури Турција скма.
16: Овода Турција уни радио са.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
5: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
17: Ye Sıday Türkiye.
14: Anlamadın ola Türkiye avazı radyosu.
7: Edo İfonitis Türkiye.
9: Oldi Radio Glas Türkiye.
3: Gider Radio Amriye Türkiye.
16: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este es Radio Voz de Turquía.
1: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
13: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
6: It Turkiye hangia radioya?
9: Ovde Radio Glas Turkiye.
8: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Hörmetlik radyo anlıkçılar, bugünkü programlarımız muşerde ahırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotilada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri, her hıl rengdar programmalı, şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlarda boğucu hem onlara hem de salametlik yer bolsun. Aman bulanlar.

Selam değerli dinleyiciler. Bugün size Duz'un tarihteki rolü ve gündelik hayatımızda hele de devam eden tesirlerinden danışacağız. Belki de insanlık tarihinde en vacip maddelerden biridir. Hem gıdalar koruma maksadıyla hem de ticari değer olarak birçok fonksiyona malik olmuştur. Duz tarih boyunca hem bir hayat menbeği hem de zenginlik remzi olmuştur. Kadim dövrlerden beri gıda mahsullarını korumak için istifade edilmiş, harap olmağın karşısını alan tesiriyle uzun müddet saklanılabilen erzakların esas elementi haline gelmiştir. Duz olmadan et, balık gibi gıdalar tez harap olur. Bu sebepten duzun koruma fonksiyonu insanlığın oturak hayata geçmesinde ve ticaretin inkişafında mühim rol oynamıştır.

0: İbrahim'i öldürdüler. Bu da gitmeyen gibi onu özünde yaraladılar. Lakin bu vaziyet humanitar misyasını devam ettirmeden şiddetleştirmedi. Doktor Husam Ebu Sofya mayak gibi barlık karanlıkka, barlık cebirlevge hem zulümge karşı hakikatine kürsetti onu devam etti. Gazada şehit derecesine erişken kişilerine tügül, hizmet borçların ötegende jimirilgen hastahaneler hem jimişlerin birip yandırılgan ağaçlar da var. Eydekiz, negesi şehitler kanı bilen bu yalgan hastahanenin şahitligin tınlap qarik. 2024 yılının 21 Mart günü. İsrail okupasiya rejimi Mart ortasında otunu toktatunu bızıp, Gazze'ye hücumların yanadan başlattı. Hem bu hücumlarının birinci temeklerden birisi Filistin Türkiye Dostluk Hastahanası oldu. Hastahana dinamit bilen jimirildi. Filistin Türkiye Dostluk Hastahanası Gazze'den birden bir onkologiya hastahanasıydı. 2023 yılının oktyabrında hücumlar başlangandan sonra bir ne kadar vakit uzgaç, İsrail yav küçleri tarafından basıp olangan hem harbi ştab olarak kullanıldı başlangan idi. Hastahanada şulay ok, 2010 yılının 31 mayında bizden yol Filistin bizden yük irik şıgarı aslında. Gazze'ye humanitar yerden getirge şıkkan, Gazze azatlığı filatiliyasının bir ilişi bulgan Mavi Marmara karabada, İsrail hücumunun hem şul hücumda halak bulgan 9 Türk yerden üst ihtiyarının hatirası da soklanaydı. Kapat uçakşı ümit evren, isen emin bolığız.
1: Gazze, açlık şartlarında nıqlıq, ihtiyar küşü hem kişiliklilik.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Туарчи чешен广播 电台.
12: Инџан кара радио садаје Турција.
13: Да Турција ганг радио да.
14: Хосуме Турција и зајна радио гајана.
15: Петершија радио садбури Турција скма.
16: Овода Турција вину радиосо.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye овозы.
5: Гиплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
4: Ye sıday Türkiye.
2: Anlamadın ona Türkiye avazı radyosu.
12: Evo ifonetis Türkiye.
7: Ovdi Radio Glas Türkiye.
8: Gider Radio Amuriye Türkiye.
10: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
17: Este es Radio Voz de Turquía.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio.
6: It Turkiye hangia radio ya.
7: Ovde radio glas Turkiye.
19: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Haydi!

yaktım, çay içtiğin bardağı rafa sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü. Çok ağlamadım.